Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sırâtal mustakîm.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Meliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ehdina s-sirâta'l-mustakîm. S-sirâta'l-lezîne en'amte aleyhim.